0: İsmiyle olur çürür bir içmeye hal çiçeğe Rusya İsmiyle olur İsmiyle tebe çürür çürür çürür çürür Rütlüm İsmiyle çürür çürür çürür Even all the good students,
1: they didn't have any
0: answers. I'll just read it every day. Don't talk.
2: Nes,
0: Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes, Nes,